0: Radio Dubayazıt.
1: Kıymetli
2: vatandaşların, hele bir dinleyin. Sağlık Bakanlığı kanserde erken teşhis için
1: ASM yapmış, KETEM yapmış, gezici mamografi araçları bile var. Yahu resmen hizmet ayağımıza getiriyorlar.
3: Meme, rahim ağzı, bağırsak taramalarınızı yaptırmak için sizleri KETEM ve aile sağlığı merkezlerine bekliyoruz.
4: Sakın geç kalma erken
3: Erken teşhis hayat kurtarır.
5: Arabesk müziğin en iyileri.

0: Günümüzde 800 milyon insan açlık çekerken yılda 1 milyar 300 milyon ton gıda çöpe atılıyor. 2 milyon kişi aşırı kilolarıyla mücadele ederken 600 milyon kişi obezite sorunlarıyla uğraşıyor. İsraf edilen gıdanın sadece dörtte biriyle açlık çekenlerin tümünü doyurmak mümkün. Güzel ülkemizin kaynaklarını israf etmeyelim. İsraf eden iflas eder.
1: Gönüllere dokunan türküler.

0: Artık ilanlarında elektronik ilan doğrulama sistemiyle yepyeni bir dönem başlıyor. Artık ilanlar sadece taşınmaz sahibinin kendisi, eşi, ikinci dereceye kadar yakınlarıyla taşınmaz sahibinin yetkilendirdiği emlak işletmesince verilebilecek. Yetkisiz emlakçılık faaliyetleri ve sahte ilanlar son bulacak. Tüketici mağduriyetleri ortadan kalkacak. Vatandaşlarımız E-Devlet üzerinden yetkilendireceği emlak işletmesini kolayca seçebilecek ve işletmenin yetki süresini belirleyebilecek. Bu yetki emlak işletmesinin sadece ilan vermesini diyecek. Elektronik ilan doğrulama sistemiyle güvenilir ilan, güvenli ticaret. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü.
1: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama. Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
2: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.
1: Gelsene oğlum! Gelsene!
3: Oğlum nasıl geleyim? Ezilip öleyim mi istiyorsun?
1: Önündeki çizgileri görüyor musun? Ha. O çizgilerin toplamına yaya geçidi deniyor.
4: Olayı gördün mü?
5: İşte ben bu olaya yaya önceliği diyorum kardeşim. Yani senin benim gibi yayalar yola adımını attığında o araç duracak. Öncelik bizim.
4: Hadi ya.
5: Hadi şimdi geç arabayı, yürü.
4: Oğlum emin misin? Bak ezilmeyelim şimdi.
5: Yürü, rahat ol. Yaşasın yayalar.
6: Öncelik hayatın, öncelik yayalar.
7: Bu mu?
8: Bu mu?

0: Ma havale brusk, tulum nîne bure.
1: Erê, ava tulum a kurdî ye.

0: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
1: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.

Yapamıyorlar mısın yüzün olsa? Yapamıyorlar mısın yüzün olsa? Yapamıyorlar mısın yüzün olsa? Bana bu sesleri

tınama Li ber doro khurmama Şel yele kere şel naum Zip kele kere kon naum Hano sare pireya Dorgo poro koreya Tım gomele boveya Şurma tole khore

0: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
1: Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.

Radyo Doğubayazıt.

0: Çok affedersiniz Seyfo dayı, bir şeyiniz yok ya.
1: Va. Geçiş önceliğimiz var. Kavşakta yaya adımını attığı anda öncelik yayanın.
2: Her geçide olmasa da kavşakta öncelik hep yayanındır.
1: Bunu unutma.
3: Yavaş git. Yürü kızım. Daha yavaş.
0: Seyfo dayı, neden yanındasın?
1: Şunu unutma. Öncelik yayanın.
2: Öncelik hayatın.
4: Öncelik hayatın, öncelik yayanın.

Bugün çok üzgünüm seni kaybettim gibi sırtımda bir bıçak ve elin öyle kaydettim.

0: 19 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

Cam kırıklarım var benim bu çocuk hallerimde. Yel değse yüreğime, meltem değse tenime. Cam kırıklarım var benim bu çocuk hallerimde.

0: Şu güzel memleketin enfes nimetlerine bak maşallah. Mis gibi etler, köfteler,
1: Yemen.
0: Kuru fasulyeler, pilavlar,
1: sakın.
0: Şifa niyetine çorbalar,
1: Yemen.
0: Sağında yumurtalar,
1: yasak.
0: Nar gibi kızarmış tavuklar,
1: Yemen.
0: Derya kuzusu balıklar,
1: sakın.
0: Envai çeşit peynirler,
1: Yemen.
0: Çıtır çıtır ekmekler,
1: yasak.
0: Taze sebzeler, meyveler,
1: Yemen.
0: Onu yeme, bunu yeme. Biz ne yiyeceğiz kardeşim?
2: Gönlünüz yiyin ama kararın değil. Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden lezzetli.
3: Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.

Radio Sensiyegen 3, 4

0: deprem atlatmıştık. Eşyalarımızı sabitlemiş olmamız, afet çantamızın hazır olması, deprem sırasında çök, kapan, tutun hareketini doğru yapmamız, binamızın depreme dayanıklı ve zemininin sağlam olmasından dolayı yaralanmamış ve hayatta kalmıştık. Aldığımız tedbirler sayesinde iyiydik. Evimize en yakın toplanma alanına yürüyerek gitmemiz gerekiyordu. Arabamızı kullanamazdık. Toplanma alanına yürürken yakınlarımızdan haber almak için cep telefonlarımızın sadece SMS özelliklerini kullandık. GSM altyapısını meşgul etmemek için telefonlarımızı kullanmadık.
1: Hayatta kalmak ve olası zararları azaltmak için afetlere hazır ol Türkiye.
2: Evet gençler, bu telefon tam istediğiniz gibi.
3: İkinci el değil mi bu?
2: Vallahi yalan yok. Minimum ikinci el.
3: Kimler kullanmış peki daha önce bunu?
2: Vallahi her biri farklı farklı güzel insanlar. Hele bir İhsan amcamız vardı. Evladı gibi baktı.
4: Peki değişen parçası var mı?
2: Vallahi bu telefon tek değişenin sahipleri.
3: Garantisi de yoktur şimdi bunun.
2: Ya kanka, ikinci el telefon alıyorsun ya. Ne garantisi?
4: Abi, senin yenilenmiş ürün uygulamasından haberin yok mu?
2: Yoo.
5: İkinci el telefonlar Ticaret Bakanlığı'nca yetkilendirilen merkezlerde yenilenerek tekrar satışa sunuluyor. Güvenli bir alışveriş için 12 ay garantisi olan ve cihazda yapılan işlemleri görebildiğiniz yenilenmiş ürünleri tercih edin.
2: Şaka yaptım. Vallahi bizde de var garanti ya. Bizzat benim garanti. Dükkan nerede?
6: Kendimi bildim bileli fazla kilolar onlar. Ancak son zamanlarda daha sık susayıp acıkır oldum. İnanır mısınız? Bir o kadar da halsizim. Eşim de kaygılanıyor tabii. Gözün dönüyor, çok iyi piçiyorsun, hiç hareket etmiyorsun diyor. Gözün dönüyor demişken bulanık da görür oldum her yeri. Bir de çok sık tuvalete gidiyorum. Uykularım zehir oldu bu yüzden.
7: Diyabet, halk arasındaki ismiyle şeker, daha çok erişkinlerde görülen, fazla kilonun ve hareketsizliğin önemli rol oynadığı bir hastalıktır. Genellikle 40 yaşından sonra ortaya çıkar ve yaşlanmayla sıklığı artar. Diyabette tanı konması gecikirse, kalp hastalıkları başta olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Siz de diyabet olduğunuzdan şüpheleniyorsanız, vakit kaybetmeden bir hekime başvurun.
8: Dillere pelesenk.

Üniversitedeki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

hiçbir şeyimsin. Yazdıklarımdan çok daha az. Sen benim hiçbir şeyimsin. Yazdıklarımdan çok daha az.

galiba eski liman üzerindesin. Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak dudaklarınla cama çizdiğin, en fazla sonbahar otellerinde üniversiteli bir kızı uykusu bulmak, yalnızlığı öldüresiye çirkin, sabaha karşı öldüresiye korka, kulağı çabucak telefon zillerinde. Sen benim hiçbir şeyimsin, hiçbir sevişmek yaşamışlığım, henüz boş bir roman sayfasında hiç kimse misin bilmem ki nesin.

Ne çok çığlıkların silemediği, zaten yok bir tren penceresinde. Hiç kimse misin? Bilmem ki nesin? Uykumun arasında çağırdığım çocukluk sesinle ağlayarak. Sen benim hiçbir şeyimsin.

meğerse bilmeden geçmişim hayatından bir iz bırakmadan.

Sigara dumanının olduğu yerde hiçbir çocuk güvende değildir. Sigara dumanına maruz kalan çocuklar daha sık hastalanır, daha sık hastaneye yatarlar. Çocuklarınızı savunmasız bırakmayın. Evinizi, arabanızı ve hayatınızı sigaradan arındırın.

Bizim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: O kadar çok su içiyorum ki sanki suya doymuyorum. Son günlerde gündüzleri sık sık, geceleri de uykudan uyanıp tuvalete gidiyorum.
1: İştahım arttı ama yine de zayıflıyorum.
2: Diyabet, halk arasındaki ismiyle şeker, erişkinlerin bir hastalığı olarak bilinir ama çocuklarda da görülür. Diyabetli çocuklar birdenbire çok su içmeye, sık idrar yapmaya ve kilo kaybetmeye başlarlar. Okulda ise sürekli tuvalete taşınırlar. Diyabet tanısı gecikirse sık ve zor nefes alırlar ve ağır bir tablo ile hastaneye yatabilirler. Çocuğunuzun diyabet olabileceğinden şüpheleniyorsanız vakit geçirmeden bir hekime başvurun. Diyabetli çocuklar uygun tedaviyle normal bir yaşam sürebilirler ve diyabetle arkadaş olarak kendi yaşıtları gibi her şeyi yapabilirler. Aileler, öğretmenler ve toplum olarak diyabetli çocuklara destek olalım.
1: Biz diyabetliyiz.